0: Yaşıyoruz.
1: Ne?
0: Pop Kültür Radio Pativ'de çuvaz.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.